başgöhdarilme heja odelar. İru amma varaya bernamayı rola Türkiye'de su ida. Ajuliyana borama. Briya radio odelar. O خلقه ما يا إيرو

de çerçovaya, kampanya, nevvuat ya ko, netaviye ya te kuşina, le dici ko maddayin hişbir, u derman kirina ka ko, tedbira buna ko da ko jihela wazarata nafkhayin ve tendrusti ve te orgezin organize kirin, u buruşen ko hişyar ya, le serzinaren ko, laşiya civaki u droneyin ko, maddayin hişbir uriyen naskiriji, او درمان کرنا فکر سنگری دایی او آزایی دجی بلاف کرنا.

Anjasa nu çe yanje zare ya koç Afganiya ke ulu hiyara ghandiya hezna ulu hiyya hundirin le hele be kare na hiyaniya ko na he ko hiyaniya ye da vansiya koştina ki yenje hev du juda ile heremayi azizi ile heremayi gunda vay bakure hele be aşkara bike u kukuş karna her du vatavu tavanin ko le nav kentri ko hedefti yaka da bir çav bike.

baş gönderilme heyecanı da ne alıyor? İro amma varaya bernamayı Rola Türkiye'de su bide. Ajuliyana varama. Riya radyo da ne alıyor? O halka maya İro Lise ve amada buna balyoza Türkiye او هست هیوانیجی کنسول خانیا سوریه لانتابه و دیکه ورم به هم رفت ناس

Global Persen Suriye Türkiye Kriya Udra Vuandaşı Vatiri Kare Dervaiye Esuhiye Esad Şebani Ubalyoza Türkiye Nuh Yalmaz Nuh Yalmaz da Gerçü Hicmare Ki Kasayeti Yüfermi Lüce Çobaya Havaldanın Her Duval Altyanda Şbukurt Kırına Hafkariya Uhasın Kırına Kıkısmet Gözeriye Fonsala Khaniye Şbukura Vandına Şubaka Suriyeli Türkiye'de شندان یه خلق ما یا ایرو و اجوریانا برمو بریاراتی و دنار و از هیوی دارم من دکی بخاشی دارمینه و من دامن هیا خلق قدر

Anjasa nu çe yanje zare ya koç Afganiya ke ulu hiyara ghandiya hezna ulu hiyya hundirin le hele be kare na hiyaniya ko na he ko hiyaniya ye da vansiya koçtina ki yenje hev dujuda ele heremayi azizi ele heremayi gunda var bakure hele be aşkara bike o kukuş karna her du vatavu tavanin ko le nakentri ko hedefti yaka da bir çav bike.

Ve kordasyonelli gerderya yek rubarin jivakiyu kar karin ku hivya hivya sura erebiya ku suri Şaha jindre se sedu hijdiv çar ku pişkeyi ala keriye ku yeyin nekharini Yisar malbatan kunu ve geriya nefçeya da başkirna Avçalakari bitirçu ve havaldarın ruviyi go ber davam dejitej bu ku Pişkira kirna malbatan ve geriya uku Ve hizkirina ku arami awan jî di navan de jî alekariya de jî pêdiviyên bingihîn hebûna yên ku alîkariya da bîrkirina ku hewjedariya destpêkiyê malbata ku sûj wergirtî dikin.

Anjasa nu çe yanje zare ya koca Afganya ke ulu hiyara ghandiya hezna ulu hiyya hundirin le hele be kare na hiyaniya ko na hey ko hiyaniya ye da vantiya koştinak yiyince hev ducuda ele heremayi azizi ele heremayi gunda var bakure hele be aşkara bike o kukuşkarına her du vatavu tavanin ko ile nak gendiri ko hedefti yaka da bir çavu bike.

Anjasa nuçe yanje zare ya koca afganiye ke ulu hiyara ghandiye hezna ulu hiyya hundirin le hele bekare na hiyaniya ko na hey ko hiyaniya ya da vantiya koştina ki yenje hev dujuda ele heremeyi azizi ele heremeyi gunda var bakure hele

Tamam, gönderilme heyecanı delal. İru ambu var ya bir namaya Suriye dediğiyle rukeda. Ajul yanı porama. Bir yara diyo delal. O xerik ama ya İru. Lise biz geftin diyiru ki valkeş lepadil takhaye, Şeyh Maksud leparizgahaye hele be. Oren behevre, biz geftin diyiru ki valkeş nasbikiye.

Dalaşırma sot. Dalaşırma sot. Kudike ve bakuri başarı ele be. Ule ser ku gireki bilende kule ser başara dinira. O pek hatiya khaya konuştu cihan o cehrengi ya deyans kire. O dilaf ta khetajı. Hıcmar rakamız geftin her emi hena. Ku hizmeta şu şayyan kudu sektorin ve jiyen cihe kuruş helataruş ahvay eko maruf ede begire. Ay miskeftajı. İçber şırtı mecri kadayı o kuşçun ilişkeriyin kudu sır bacayrıcı der bas bu ne? Kona hazıma kudu dimenin davetajı bandur bu ne? O abiyak bu? Sıda mazıra radit nahineka İçvancı kubu avayaki hazımi anjitma. Bu ne haşi? Alin herimi oku ve fakici ku akvajiş bu nuvakici rastura kırnaka vajinin hamdınazi zirarin vajidi ki ucumiz giftin heri girinci enle takışın maksulci o derdura veşi yakvanize miz gifti el hese jami akoji miz gifta hese ekşi miz giftin heri ku berbi çava un askeriyede takhideye ule herimaya kastratici ki جهده گره اونا ویوی مزگفته جی دودم اندابه ده جی کود چویا کورا پور قاده او دکتیا پیشا اجبر کوشی کو وی باندورا جی اپراسیون لشگری گرتیا او وکی خالکی رونشتنا لشگری ده قاده ده هاتیا کو بکر آنی او بر کوشی نخاشیا کنترولی ده سری ساله کو ساده هزو رسو چشنده جی ده هری مایده جی Bu hiremiz kafta salah edin amezi.

telekamayı Iro, bu ajuliyana borabım. Briya radio denal. Ve gelek spaz, şubu gıhtekrin ala, bu her tüm, hundu keyfu khanşiyede bimine.

Amerika'ya ilo lister şamdı ve meydan atıf gara diplomatika berfere ubalyoza Türkiye veziri Suriye lister ku Cunuva vakirina u hefkariya somuzaniye sohbeti kirna. Ve hem hevren nasbikir.

hakkında başı. Vavriha, dümdare ujbu koşiyana gın vacanda ko. Ujı deryan işte cihbuni niku alatyan suri jibibe. Da bir kirina halen sereke in gütbeşe, bir sektora.

Maskeler aç bunlarda, maskedim ader oda. Müttegeler kaskeriye, deli kada faykiriye. Müttegeler kaskeriye, beş balata faykiriye. Eri valla, eri valla, eri.

Çavaraş çavaraş bana de, basketime der o de. Çavaraş çavaraş bana de, basketime der o de. Mütte gelek has geliye, deli kada hay geliye. Mütte gelek has geliye.

Forman dori operasyonu pasması verdi ve beri roşuna ruatı ubre ve birine karsatan dile başvuru Suriye. Ahmet Lehjaj bu sana razhandiye. Dağır kari İsrail'e ku gülü baran kiriye u ve topin arteşa dardure gündü ku abdini da beri ku bombaya heru haji. Ku hil pür kurdeka ve ku da dura veji be çekin ku reşandiye gran armaj girtiye u da enjame deji. Bu baran da be birindariye anji zirariye meddi çeviye. Lebeli jitir su u ku hofeke jimezin. Xast navdile ku rumuştubanın gündü. Ko evi akajı ko sedma peleka koş beriyan ya ko yamazın o sinoriyen dariya beler ko başarı ki jiran ve tüm parası nasibin haji dinavle ve ko tevgelindene jibu ko ko hısına parasına o ko kod ilerketine kalı malbatan koş beriyan jibundi abini beri ve başarı ki jiran ve ko dedema ko Fırukiyen ko ve Fırukvan adı yeni ko dronu yen ko

Reva bir yakar ubaran tekniki ile hele bir diter çoğuvaya projeye sıfır açal. Dekoje Ali Parzgahı hele bir acı bu ko başlıkına yavu şehriyan. U bilen tıkırına astav ve hiya trafiki hadi desbe girin. Karen ko çeka sazıya otomam girin ariye hele bir. U deraz azıcıydı domine.

Türkiye, bütün düşkülere afetin aku, gavin partiki ya bir çava lisir erdedi ki, yinko dijiko, hafkariya hafkara nafara her duvalat yanda te asta varinko, jihengi adajı xort bika, da ko sazin bihiz, minako ji avakirinako, karubirinko, pishengi ako, bivajo yekish bedane bika, uku anjama ve hevitin edajı giyişti akali hafkirinako, despeke bu lisir ko, هم گوهردنکا از ما

Fermandoria operasyonu personası verdire ve beriroşun eruatı ubre ve birine karşılatan dile başvuru Suriye, Ahmet Lehjaj bu sana raghandiye, dağır kari İsrail'e ku gülü baran kiriye ve topin arteşa dardure günde ku abdini da beri ku bombaya heruhaji, ku helpur kurdeka ve ku dardura veji be çekin ku reşandiye gran armaj girtiye ve dehjame deji, bu barane de be berindariya anji zirariya meddi çeviye, lebeli jitrisu ku hofeke jimezin, xast navdile ku rumuştvanen günde, ko abiye kajı ko sedma peleka koş beriyan ya ko yamazın o sinoriyen dariya beler ko bajaru ki jiran ve tüm parası nasibin haji dinavle bu ko tevgelindene jibu ko ko hısına karısına o ko kodi erketine kalem albatan koş beriyan jibundi abini beri be bajaru ki jiran ve ko dedema ko Fırukiyen ko ve Fırukvan adı yeni ko dronu yeni ko da gırkeriyeli ezmaniye de fırın.

sura da nina u behevre lehem beri aşuryan kuju koka xade sami bune şer kirin. O ku behevre şer kirin.